0: Bir reklam.
1: Uzak Doğu'nun zarafeti şimdi Akçakoca'da. Dünyanın sevilen lezzeti sushi, Sushi Sel'in özel yorumuyla Karadeniz'in damak tadıyla buluşuyor. Çiğ balığın yanı sıra pişmiş balık, tavuk ve sebzeli seçeneklerimizle sushi'ye bakışınızı değiştirmeye hazırız. Üstelik sadece sushi değil, noodle, sıcak çorbalar, atıştırmalıklar ve tatlılarımız da sizleri bekliyor. Akçakoca, Ankara Caddesi numara 32, 0543 910 81 00. Sushi Sel, Uzak Doğu'nun zarafeti, Karadeniz'in lezzetiyle buluşuyor.
0: Bir reklam.
2: Her zaman en iyi müzik.
3: Radyo Öncü.

0: Kürsan Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Öncü Haber başlıyor.
1: Radyo Öncü'de haberler.
2: Öncü Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri aktarıyoruz. Ben Naci Kartal. İrtikap

0: suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında mahkeme tahliye kararı vererek tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Albayrak'ın avukatları tarafından tutukluluk kararına yapılan ikinci itiraz ilgili mahkeme tarafından değerlendirildi. Dosya kapsamındaki mevcut delil durumu ve tutukluluk süreci göz önüne alındığında Albayrak'ın tutuklu yargılanmasına devam edilmesine gerek olmadığına karar verildi. Mahkemenin itirazı kabul etmesinin ardından Fikret Albayrak'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine hükmedildi. Albayrak'ın tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından gün içerisinde cezaevinden çıkması bekleniyor. CHP Düzce eski il başkanı Özcan Dağıstanlı'nın görevden alınarak partiden ihraç edilmesinin ardından boşalan il başkanlığı görevine Kenan Akın atandı. Akçakoca siyasetinin yakından tanıdığı isimlerden birisi olan Kenan Akın, yeni göreviyle birlikte CHP'nin Düzce genelindeki teşkilat çalışmalarından sorumlu olacak. Akın'ın önümüzdeki süreçte il yönetimini oluşturmak ve parti çalışmalarını koordine etmek için hazırlıklara başlaması bekleniyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde trafikte çıkan kavgada birbirlerine saldıran şahısları vatandaşlar ayırdı. Olay Akçakoca ilçesinde meydana geldi. D655 Karayolu Sapak mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında iddiaya göre sözlü başlayan tartışma kısa süre içerisinde büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişinin yere düşerek darp edildiği, çevredekilerin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınarak yakınlardaki bir aracı bindirildiği görüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı depozito yönetim sistemi devreye alındı. Uygulama başladığı günden beri Türkiye'de olduğu gibi Düzce'de de yoğun ilgi gördü. Doğa uygulaması vatandaşlardan tam not alırken iade makinelerinin önünde kuyruk oluştu. Düzce'de 4 noktada bulunan doğa iade makinelerine PET, cam ve alüminyum şişeleri atılabiliyor. Geri dönüşüm destekleyen bu uygulamayla vatandaşlar hem çevreye hem de bütçelerine katkı sağlıyor. Depozito yönetim sistemi sayesinde vatandaşlara iade ettikleri her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı kartı ve sportif ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendi. Düzce dahil 4 ilde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda çok sayıda tarihi eser inceliğinde sikke ve obje ele geçirilirken 18 şüpheli adli işlem yapıldı. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda izinsiz kazı faaliyetinde bulunduğu değerlendirilen Sivas merkezli, Ankara, Bursa ve Düzce illerinde toplam 18 şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 108 tarihi eser niteliğini taşıyan sikke, obje, 8 alan tarama makinesi, 2 alan tarama çubuğu ile geçirildi. Düzce Belediyesi vatandaşların daha konforlu, güvenli ve modern sosyal yaşam alanlarına kavuşması amacıyla park ve spor alanı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. 2019-2026 yılları arasında kent genelinde 61 yeni parkı vatandaşların hizmetine sunan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, mevcut parkların yenilenmesi çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürüttü. Bu kapsamda 72 parkta bulunan çocuk oyun gruplarıyla açık hava spor aletleri yenilenerek daha güvenli ve kullanışlı hale getirildi. Ayrıca 12 futbol sahası, voleybol sahası ve tenis kortunda zemin yenileme çalışması gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mücella Öztürk, 2026 ve 2027 yılları için toplam 16 yeni park, 8 futbol sahası ve 3 halı sahanın revizyon çalışmalarını planladıklarını ifade ederek projelerin bu yıl içerisinde hayata geçirilmeye başlanacağını söyledi. Düzce'nin ilk gönüllü arama kurtarma derneği, akrediteli arama kurtarma dernekleri arasında yer alan Düzce Arama Kurtarma Derneği TAKİ yönetimiyle gönüllüleri düzenlenen piknikte yorgunluk attı. Etkinlikte Beyköy Belediye Başkanı Fatih Ocak, Düzce TSO Meclis Başkanı Tanju Acar ve Düzce İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürü Cengiz Şahin'e de plaket verildi. Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde evde yılan gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye Cumayeri Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ev sakinlerinin panik yaşadığı olayda ekipler ev içerisinde tespit edilen yılanı yakalamak için çalışma başlattı. Yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen yılan itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu yakalandı. Ekiplerce doğaya salınan yılan bir süre sonra gözden kayboldu. Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik Ofisi üyeleri rafting etkinliğinde bir araya geldi. Türkiye'nin önde gelen rafting parkurlarından Cumayeri ilçesi 9 Eğirmen köyündeki Melan Çayı'nda adrenalin dozu yüksek zaman geçiren gençlere Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Fatih Yalçın da eşlik etti. 12 kilometrelik rafting parkurunda heyecan dolu anlar yaşayan 30 genç Melan Çayı'nın serin sularında eğlenceli ve keyifli bir gün geçirdi. Öncü Medya Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberleri aktardık. Tüm gelişmelerle ilgili detayları öncürtv.com ve düzcemanşet.com.tr'den takip edebilirsiniz.
1: Radyo Öncü'de haberler. Tursan Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan Öncü Haber sona erdi.